Dangere takadari kitatakadi ta tom di. Dangere takadari kitatakadi ta tom di. Dangere takadari kitatakadi ta tom di.